0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Şimdi ben sizlere taleplerine binaen tüzülgen dasturumuzda sanatkar dostlarımızda iltimasları bilen hazır sizlerde itibarlarınızda havalı akımakçımın. 8.00'da korsatuvlar dasturu. 8'den 5 dakika ötkende ritmik gimnastika. Maşgulatını güzel singlimiz sarvi qomat asalva alıp varıp yana joyiga o'zlari olib qo'yadilar. 8'den 20 dakika ötkende kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 9.00'da yana bolajonlari uchun 2 cholga 1 kampir multfilmi. 9'dan 20 dakika o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9'dan 40 dakika o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sirazi oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11.11 dakika o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11'dan 30 dakika o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11'dan 35 dakika o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erkak go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12.00'da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz lekin orqasi baquvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76'dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13.00'da do'stiga qarz berib do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13'dan 10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
0: Hangoma ustalari.
3: Man seni hech kimga

0: Podcast Radyosu'na.
1: Kuldirgich.
2: Xo'jayin, men sizdan bajargan ishimning yarmi uchun haq olaman. Iltimos shuki, bundan buyon menga yarimta baqirsangiz.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ay ay. Vostaki, mançı zor kılıp kuzu korunu avukat pişirdim. İş kılıp oyumlagi yoksun di.
4: Aa, az odu koyu. Yokmasayam, elgi sana hafı uğraştığın için maktab maktab uğrar elini.
2: Vostaki, yokmasa iyi bilmadım.
4: Ayın yokmasa bir bakır elini buldu di.
2: İş kılıp yoksun di.
4: Ha, Oyjon kelyapsiz mi?
2: Oyjon, yaxshi keldingizmi? Keling, ovqatlar tayyor bo'ldi o'zi. O'tiring, ovqatlanamiz hozir.
5: Ha, ishqilib, shiringina qilib ovqat qilishni o'rganib oldingizmi?
4: Ha, Oyjon, ancha yaxshi ovqat pishirishni o'rganib qo'ygan, Oyjon.
2: Ha, Oyjon, sizga yoqadi deb o'ylayman.
4: Ha, Oyjon, qalay? Bo'ladimi? Yoqdimi?
5: Qani, to'g'risini aytsam, menga bu qo'zi qorinni yeyishdan ko'ra terish yoqadi.
2: Voy, Oyjon, rostdanmi? Bo'lmasa, mana Oyjon, hammasini yerga to'kib yuboraman.

0: radyosu'da. İki Korner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zodi.
0: İki Korner.
3: Uf, can gidiydi şu her günü uyuyakıştırış. Bunda o demleki okşa bir iki gün manza kılıp işsiz damasa de. Uf, kaçan şunlaki yaşır kim bana hemen hemen.
1: Ha, Nazo, dinçliyim benim öyle duvarsan ozin gözin.
3: Sen yetişmeyi tırpsan ozu. Bar ne geldin sana?
1: Vay, bu bıktı. Kimiyim hemen gittim.
3: Bar. Hey, itkenç tohtacı. Hey, tohta orta. Ben hazırlaştım orta. Gelip sen haydiyim ama. Var, kegene de iş kıldır var içi.
1: Ne madır dediğim mi Nazo?
3: Yo. Bilesan mı? Bugün çıma dimleme pişirmekçiydim de yiysen mi?
1: Ne mi? Dimleme deysen mi? Vay işte ham mocardin korta bol tezra pişir.
3: Şu bilesan mı? Mence buna kan yoyulgen joydaki okkat pişiromiyim ben de. Şun geçi şun da mamutlarını yığıştırışke karış varken kim pişir bir ama hop mu?
1: Bol de şu yan problemem orta. Mas pırıp bollan artı çıkı kalı hop.
3: Haa. Sen ne oziyem zor hizmetkarı çıkarken toz alıyor.
1: Ben sanki hali hizmetkar buldum mu?
3: Yok e. Bilesan ki ben şuna kadar hasıl eştireme orta. Şuna kadar odatım var ki.
1: Bilesan ne zaman çeke çayımına ayı bol artışta nimeden faydalan gen yakşı rahatsam. Ule sana bilmedim mi ule ki ben bol artışta adeyinden faydalan emedile. Ulanı kullar gişi ve bırı bilen bollattan versem haması yakşı bup git adı dile.
3: Yakşı olur gelle. Demin sanam adeylanı kestilerini bir gona kımidip sen diye.
1: Kup yapırmastan bol. Dimlemeyeni kıyın. Maaşlarımı kıbuldum. Ana uyuyunam top tozda buldu.
3: Ne mi? Dimleme diysem mi? Kimdir sanki şuna avukat beremen dedi mi? Ha, buldu. Oyla etken bu sele kereydi. Bor ana uyuyunge bor. Belki yip kolarsan uşa dimlemeyeni.
1: Ne mi?
3: Man işim bitti. Sanki kotta rahmet orta.
0: İki dugana.

bu dünyanın asli bir ekan hikmet bilen yaratgan egam kim uchun soy kim uchun daryo bilib oldik Alloh bosh hakam

odam baxt hidi uvoradi. Yovlar yaqin kelsa ham doim kulib turadi. Yurgan har qadamimda vatan seni o'yladim. Men ushbu qo'shig'imni

0: radyosuda.
1: Hangame ustalara.
2: Ben köp hazırki kunda moda degan narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyishni boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo material topolmayapsizlar, yo badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Kapı bulmayalım. Oldum. Yüpke uzunu da sekin kelte kelte kılıp yüpke olduğunu tüzeye çekildi. Tüzeden kim tüzen diye paske sel çıktı. Kim orkasım değil. O açığı sel tükmeçeleri bu tükesip onu tükmeçeleyip buldu. Ondan ki tükmeçem yok masada tükmeçem aptaşa değil. Ondan ki açık bop koldu ozu. Ondan ki insanın bir yetmedi sel tepeye kutar değil. Anca tepeye kelte bop koldu. Kim uniyem kılmadığıyla şekilde huzur yüpke uzun buldu yok. Tepe uçuyla yaptı. Köyleydi tipası yok. Yarım gece köyle yok. İki yılka korunyan, o yılka da uçlap duradigen ipi yem yok. Kudu bir köyle çüpiyet etken uçlap durdu. Yana bir kana kadar yüpke paskayı tipi o çelişti boşlattı. Ben düşünmedim o zaman. Kudu o zırgı bazı bir köylerle korsam, uyge kiyip yota digen köyleyi buladı. Uşin yok şeydi mi bilmiyim ben. Avtobuzda, astanofkada odamlar tursa, rasa köp odam avtobus kiygen, avtobus tıkılınç. Haligi olduğunda bir kız turganmış. Kız endi mini yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa avtobus zinasiga yetmaydi. Mini yubka tor, nima qilish bilmasin, shunday o'g'irlib orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynalib pilq qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pilq qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasa yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa orqada turgan erki haligini belidan ko'tar avtobusga otib yu. Shunday tushgan qizam, "Yevel padaringga nalatsan. Uyalmaysan, mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa, "Haligi barzanga aytam, o'zing nimaga mani shimimni tugmachalarini ishlatyapsan?" demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Çünkü mehte doğruyam kızgali doğulardan beri. İlahim balayı terk etmesin. Sınıfta okuyurken paytımızda bir sınıfdaşım balardı. Yani her bir insan o yaşı cüzdü kemçiliği var. Kimdir ben yaşıyken tola, kimdir boyu balan, kimdir boyu pes. Bu ağayın bari tutulup yapırardı değil mi? Tutulup. Biz hazırlık koşu getirip yapırdırdık. Doğumda turamız, koşunumuza büyük kerçik af kep kaldı. Hatta şükür... Şükür, ortak kotarış var dedi. Yani sakızın çıkamadı turadı bu. Ben tortun çıkamadı. Ay yür kotar dedim. Abi çıkıp şuna lifti basan, lift işleme yaptı dedi. Ya bizi ağırlığı kaladı yendi. Yıldımaz. Abi çıkışı var dedi. Abi yürü kotar dedim. Kotar deyin çıkıp git olmuş. Tapır tıpır tapır tıpır tapır tıpır. Yarım yolu kegende menge bakır otur. Şükür. Hey. Kotar ki enti bir de yaparsan. Yür. Kotar. Abi çıktı tepeye. 9. katı şunda koyuyorduk. Çarçap, fillap gittim endi. Yapar. Ne diyorsun sen zamanı karak. Kalit pasta kaptı dedi. Ne pasta yukursun sana yok. Karışken iş olmayıydı. Kotardım yürü paskaya. Çeti omuzu in paskaya çöp. Yarım yolu kegende yanı çakar. Şükür. Töş paskaya kendin yapılaştık. Töş. Paskaya çöp aldık. Çarçap. Yapırsam. Hazırlaştım dedi bana kara. Aslan o kadar. Kamyetski dokun. İşte o kadar. İlk kez yok. Tutulu yapılaştık. Bırbırı kara ve tut. Manyak kara. Agar sen şu magazinden tutulmazsan sigaret o sen $100 veremem. İkincisi hem doları yaşadık. Yapıyor. Yapıyor. Dokunu aldı geri çönçeden pulli çıkarıp tergerlik oru satıcı karap. Elim. Tutulmak diye. Elim sigaret o kadar. Orta karap kare. Vopşum tutulmadım. Çıkar. $100. Sikinsi yapıyor. Ben mahtmer gel. Yapıyor. $100 vergen o arasam $100 alıp ortağa rahmet geldi. Manya karak. Eğer sana tutulmazsan sigaret. O sen. $100'ı kaytaramadı. Sen okursan. Yapıyor. Sayısı bir çatı aldı ki dokanı aldı ki çönçeyden pullu çıkarıp. Hemen karattırıp. Han. Sen satıcıdan pullu alıp. Kokudan mı kızın eden mi? Parot kıldın. Kereba.
3: Hangama ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Etbağ Ali Çivin, yaman hatın görsün. Yaman hatını bilesem kanaka erin eldeydi. Sekin eldeydi, gepere. Çivinem kuduş ne kadar? Keçkulan okulatiz erim de uç gelirdi. Dehko adam anla götürüyor. Yani profesör oturur, orta cinli o gelmesin. Ne kadar trrrr trrrr. Poezde işte 200 kimsinden bilet almaydı. Rastan profesörüm oturur. Oturursa bak duymasa bize stansiye geldi, şüphe tuttu yıkar. Kasir gelip hemen kendoktur geliyor, bilet soruyordu. Bilet çıkan ise profesör. Çarpçı kutrrr trrrr kılıp buluşup geldi. Dekuan iki yenge stansiyede korku alıp ben jereyim kursun. Seks kim bilet almadı dediğim ben arası uğruştu. Hatten kim atı diye uydan kim atıyordum. Uydan kim atıyordum. Aldın yemez orka tamamen eğlendiriş gereği. Şimdi bu adli bir misal ki hayatta kalkılı adamlar uçuydu. Mesela bittesi avtobüsle indi kim atıyordu. Gırtmaz. Avtobüsü turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra. O kim? Mayalım. Bıratan buzu bıratan. Bıratan. Selam ki tüle yaparız. Tülemez. Sen yapacaksın şu o kim iltimas hocam. Koyluğa kaçtı mı ki dedi. Bir tanesi bu tamamen geçecek. Rahman, bu tamamen. Bu tamamen asıl gene geldi. Şoför ketti. Tıklayınç. Uruldur, tupalar. İte gelsene tanımaydık. Şoför avtobüsü rulü yapışma. İter mi la? Hadi lan oydan çıkıyor adam. Yavaş yavaş kız yuvarla ketti. Vay saat ya. Vay benim. Vay katta uçlamasız kolizyon etsin böyle. Kember bakar attı. Vay da. Sen şor samsan götür oğlayın tüm. Sen çar oğlun nedir? O zaman ben de ben tam arka köy dedim. Kılıç uğraldır bir kere şor bakar attı. Şehberik ha? Avtobüs kuluk ediyor. Sto? Avtobüs kuluk ediyor. Kotta kolayın iki gidiyor. Çiriz kuluk ediyor da. Kılıç uğraldır bir tanesi gülüp gelip yeşilden çıkamazsa. Kars et kele sızır kotta. O kim o kız o sen? O kim o kız o? Yapırıp bazı şoför batar olur. Kim etsen gavar kaşı ile değil mi? Bize de arka olmadan mahkem. Sen de tıkılınç, topalan. Şimdi bir tane seni başarı açacaksın, yapışma yanına gülüyorum. Ne gülüyor sen, cinli o gelmiş. Sen de sokalı saldırın, çinam yapma. Ne kadar çiğden miyiz ya, 40 yıldan beri kene yiyeceğin. Sen de ben çiğden. Tıkılınç, uraldır, topalan. Şimdi iki tane vuruş git attı. Bir tane sen ne kadar, ne kadar sen. Sen de yengil teyir ağayın, iki tane ne kadar. Bunu sıfır kırat. Hey, sual aç. Efendim, ben de kampo sırkı bergen durdum. Hani? Ne mi? Efendim, ben de daddalakı bergen durdum. Hani? Az o zihinde abdala kıp koyamayın. O zihinde abdala kıp koyamayın. Şezeley. Tırçılı gittiğim o zihinden bana kesin sana. Tıkılınç, uruldur. Yani bir yaş yine git aldığını dururken böyle apakınalar seni izgilip git at. Nişte. Sağında dururken kemper bakırmak yapmış. Nişte adı mi? Ne varlarım kız? Siz mi anladın? Sıkı taşı değil o diyerek.
0: Hangame ustaları. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az adı, nege durucu uykum kime gene gelme? Yoki işte kubra bakır var gene gelme? Başım yama ağır ketu attı.
6: O'z uchun nimagadir ja shukulladi nozu bo'lib ketyapsiz.
5: Nima gunaqa deysan, nima gunaqa deysan? Rostdan ham boshim og'riyapti-da.
6: Nima ham shuni aytaman-da, hali o'tingiz og'riydi, hali bo'tingiz og'riydi.
5: Qatim.
6: Ish qilib-da. Mana men bu dorilarni ichmoqni yaxshi bo'lib ketasiz.
5: Nima, buni ikkalasini birdaniga ichish kerakmi yoki?
6: Yo'q, bittasini hozir uxlashdan oldin iching. Ikkinchisini ertalab ichasiz agar uyg'onsangiz.
5: Hali uyg'onmasligim ham mumkinmi? Xonim,
6: vostaki, bu dori tinchlantiruvchi. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling devonma. Yana birotala tinchitib qo'ymasin.
5: Ha, Ozodaxon, o'zim ham negadir oxirgi payt Ozoda menga befarqlov bo'lib qoldi deb o'ylab yurdim. Demak, niyating mendan qutulish ekan-da, a?
6: Vostaki, to'g'risini aytsam, shunaqa niyatim ham bor edi, lekin yaxshilab o'ylab qaradim. Bundan kimga foyda? O'zim ziyon qilaman-ku.
5: Nimaga?
6: Chunki menga keyin kim har oy oyligini olib beradi?
5: Katta xola hisobga beradi.

0: radyosu de.
1: Kuldur geç.
2: Toydan keyin kelin kuyovdan so'radi. Haliki, mendan oldin nechtasini yoqtirgansiz? Kuyov ha deganda javob beravermagach, kelin yana so'radi. Savolimga javob bermadingiz-ku?
3: Namuncha qistamasangiz, shoshmang, sanab oling.

dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.